Ya ben şunu dedim, Phil John Melodi var zaten, büyük sanat, büyük sanat. Tim çekil, tim çekil şimdi Melodi ya. Mesela bu Mersu. Hadi başla, hadi bakayım. Eyle. Ama Gotabil. Gotabil şey oluyor. Evet. Neyse. Neyse daha sonra. Ah ya da. Yo, Gamersu, şişe sokuyla bir daha. Şişe zil gülüşen bu sırayı çizim hız. Şişe galiba, şişe pahalı Gamersu. Hem papi, mimgi papi hindi var Gamersu. Bakın sakın.